0: J'ai les chansonniers qui font des covers de Johnny Cash.
1: Sayın seyirciler, şu an sizi Radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.